Bu acılığı sizlerle paylaşıyorsunuz. Size iyi şeyleriniz bir kez daha rahmet sağlayın.